afemi jao simane besa miyesa Eya seda, eya yeyi Eya ntontom, eya nkamfo Njene sa, na mimre muna niye babe Kenya msemu